0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Amilli kadın basketbol takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de bugün toplanıyor. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında bugün ifade verecek. Evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Kılıç bugün saat 12'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinden Ankara'ya uğurlanacak. 30 Ağustos 6 Eylül arasındaki 9 orman yangını ile ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 20 açıklarında batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 14'e çıktı, kayıp 14 kişi aranıyor. DEM Parti 5. olağan büyük kongresinde Bakırhan'la Atimoğulları yeniden eş başkan seçildi. Gülistan 9 soruşturmasında firari sanık Umut Altaş ABD'de ifade verdi. FBI'ın soruşturmasında Altaş ifadesinde valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık, Gülistan cinayetine tanık oldum dedi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrolde serbest kaldı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada başkan yardımcısı dahil 3 kişi tutuklandı. Yargıtay, iş yerinde iş arkadaşına saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu. Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet seçiminde aşırı sağcı AfD partisi %44 ile birinci parti oldu. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmadığı net değil. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı, en az 5 kişi hayatını kaybetti. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Putin'le görüşen Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Washington temsilcileri müzakere sürecini başlattı, dedi. KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür oturumları yapıldı. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak. Avustralya'da doktorlar organ nakli bekleyen bir hastaya tamamen titanyumdan üretilmiş yeni nesil bir yapay kalp nakletti.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Amilli kadın basketbol takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Baş antrenör Daniele Santrelli, ben İtalyanım ve bugün ülkeme karşı kazandım. Ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum, dedi. Süper Lig'de Trabzonspor evinde Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Kocaeli Spor evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Ahmet SF ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina 2-3 hafta forma giymeyecek.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: finans haberlerini sunar.
1: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz Hit Müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Amilli kadın basketbol takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de bugün toplanıyor. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında bugün ifade verecek. Evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Kılıç bugün saat 12'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinden Ankara'ya uğurlanacak. 30 Ağustos 6 Eylül arasındaki 9 orman yangını ile ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 14'e çıktı, kayıp 14 kişi aranıyor. DEM Parti 5. olağan büyük kongresinde Bakırhan'la Atimoğulları yeniden eş başkan seçildi. Gülistan 9 soruşturmasında firari sanık Umut Altaş, ABD'de ifade verdi. FBI'ın soruşturmasında Altaş ifadesinde valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık, Gülistan cinayetine tanık oldum dedi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrolde serbest kaldı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada başkan yardımcısı dahil 3 kişi tutuklandı. Yargıtay, iş yerinde iş arkadaşına saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu. Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet seçiminde aşırı sağcı AfD partisi %44 ile birinci parti oldu. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmadığı net değil. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı, en az 5 kişi hayatını kaybetti. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Putin'le görüşen Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Washington temsilcileri müzakere sürecini başlattı, dedi. KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür oturumları yapıldı. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak. Avustralya'da doktorlar organ nakli bekleyen bir hastaya tamamen titanyumdan üretilmiş yeni nesil bir yapay kalp nakletti.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz
1: net müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bazı sabahlar arayıp da bulamadığın o enerji işte burada. Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. A Milli Kadın Voleybol takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de bugün toplanıyor. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında bugün ifade verecek. Evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu. Kılıç bugün saat 12'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinden Ankara'ya uğurlanacak. 30 Ağustos 6 Eylül arasındaki 9 orman yangını ile ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 20 açıklarında batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 14'e çıktı. Kayıp 14 kişi aranıyor. DEM Parti 5. olağan büyük kongresinde Bakırhan'la Timoğulları yeniden eş başkan seçildi. Gülistan doku soruşturmasında firari sanık Umut Altaş ABD'de ifade verdi. FBI'ın soruşturmasında Altaş ifadesinde valinin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık, Gülistan cinayetine tanık oldum dedi. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrolde serbest kaldı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada başkan yardımcısı dahil 3 kişi tutuklandı. Yargıtay, iş yerinde iş arkadaşına saldırıda bulunan işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu. Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet seçiminde aşırı sağcı AfD partisi %44 ile birinci parti oldu. Ancak bunun eyalette tek başına hükümet kurmak için yeterli olup olmadığı net değil. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı, en az 5 kişi hayatını kaybetti. Amerikan heyeti Rusya'dan sonra Ukrayna'ya gitti. Putin'le görüşen Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Washington temsilcileri müzakere sürecini başlattı, dedi. KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür oturumları yapıldı. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak. Avustralya'da doktorlar organ nakli bekleyen bir hastaya tamamen titanyumdan üretilmiş yeni nesil bir yapay kalp nakletti.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.

Milli Kadın Voleybol takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Baş antrenör Daniele Santrelli, "Ben İtalyanım ve bugün ülkeme karşı kazandım. Ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum," dedi. Süper Lig'de Trabzonspor evinde Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Kocaeli Spor evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Ahmet SF ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina 2-3 hafta forma giymeyecek.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Limitsiz hit.
5: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
5: Limitsiz Metro.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Baş antrenör Daniele Santrelli, "Ben İtalyanım ve bugün ülkeme karşı kazandım. Ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum," dedi. Süper Lig'de Trabzonspor evinde Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Kocaeli Spor evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Ahmet SF ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina 2-3 hafta forma giymeyecek.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: limitsiz.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Sie es verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklamlar. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiş.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Baş antrenör Daniele Santrelli, "Ben İtalyanım ve bugün ülkeme karşı kazandım. Ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum," dedi. Süper Lig'de Trabzonspor evinde Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Kocaeli Spor evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Ahmet SF ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina 2-3 hafta forma giymeyecek.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey. Metro FM.

0: adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Metro FM.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
12: İstanbul,
13: always Metro.
12: Ankara,
13: Bodrum,
12: Bursa,
13: Antalya,
12: İzmir,
13: always with you,
12: forever Metro.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz.

0: Reklamlar. Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: anı kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM.

0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
9: Metro FM.
10: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
12: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: merhabalar. Yepyeni hafta pazartesi ile başladı ve biz günün ikinci bölümünü adımımıza attık şu ana itibaren. Harika şarkılarla ben Cengiz gününüzü güzelleştirmeye geldim. Lucas Cati, T-Vedo bizi karşıladı. Chemical Brothers'la yolumuza devam edelim ve keyfimize keyif katalım. Go radyonuzda, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Metro FM. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
2: Sie ist verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine Tochter.

Ne yarın her yerde karşınız çıkacak şarkılardan bir tanesi La Cazette ve Low kulaklarınızdaydı. Günün ikinci bölümünden sonuna doğru yolculuğumuzda henüz daha yolun başındayız. Harika şarkılar var. Sizi keyiflendirecek ama arka arkaya o kadar güzel şarkılar geliyor ki hangisini diğerine ayıralım biz de şaşırdık. Topic'le yola devam edelim. A7S'le birlikte Breaking Me.

0: Veseli.
1: Reklamlar.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
5: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de yepyeni şarkılar keşfettiğiniz yerdesiniz. Miley Cyrus hanımları bugün sevindireceğiz. Bass Persuade yepyeni single'ı çıktı ve radyomuzda günün hit adayı oldu. Oylar yorumlar bekleniyor şarkı için. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sıra adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir oylamaya. Hemen katılabilirsiniz.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası...
2: Metro FM.
3: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü. National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahnede. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun etkileyici performanslarıyla. Dekor tasarımı Tony ve Oliver ödüllü S. Devlin imzası taşıyor. Bu özel prodüksiyon 29 ve 30 Eylül'de Zorlu PSM'de. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Rockstar'la Metro FM. Ben Cengiz. Keyifli güzel bir pazartesi öden sonrasında partileyerek günün keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Neredeyse büyük bir bölümü geride kalmak üzere ve yoğun eve dönüş yolculuğu trafiğinde öncesinde enerji depolamak için en iyi şansı yine bizde buluyorsunuz. Tame Impala, Jenny Dracula ile Metro Online yepyeni saate başladı. Arkasına Fat Papi ekleyelim ve keyfimize bakalım. Freaked Out.
1: Limitsiz.

0: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi muhteşem bir deneyime davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel Sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval. Metro
1: FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Uzun Uyar'ın ardından yeniden Miley Cyrus dinleyeceğiz gibi görünüyor. Get Me In Single Bass Persuade. Kulaklarınızda ve ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ulaşabilirsiniz. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Bugün sizlere Mobil 1'in ileri tam sentetik motor yağından bahsetmek istiyorum. Bu yağ tüm hibrit araçlar için olağanüstü performans ve koruma sağlıyor. Şehir ve otoyol sürüşünü simüle eden zorlu bir testte Mobil 1 OV20 ve Mobil 1 ESP 5V30 mükemmel performans sergiledi. Hibrit motorların incelenmesi sonucu bu yağın tortu, çamur ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağladığını gösterdi.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
0: Limitsiz hit müzik.

Petronay'la Cengiz Radyoz'da yeni haftaya 7 Eylül pazartesiyle başladık. Bugün doğum gününü kutluyoruz Ayşe Aygün'ün. Yeni yaşın kutlu olsun Ayşe. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana Metro FM'den. Doğum günü partin bu güzel şarkıyla renkleniyor. David Guetta, Bieber, Rex'a I'm Good. Senin için Metro FM'de mutlu güzel yaşlar sana.

0: Reklamlar. Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Vadiruz'da harika şarkılarla günün ikinci bölümünden sona doğru gidiyoruz. Yepyeniden bir tanesi Keith Haring ve Good Gannock'tu. Bir de yakın geçmişte bırakıp unutulmaya yüz tutmuş şarkılardan biri. Ahmet Güner'in favorisi hala ve dinlemek istediğim Metro FM TR aracılığıyla. Tommy Richman'dan Million Dollar Baby Radyonuz'da.

0: Bilet.com.tr'de.
1: Reklamlar. İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cem İltepuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
11: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro FM, non-stop metro.
12: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Barış Manço'nun da ruhuna armağan ederek Tame Impala şarkısını dinledik. Loser'la yeni saate merhaba dedik. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok daha iyi olmak için en doğru yerdesiniz her zaman olduğu gibi ve o harika şarkıları dinlemenin ayrıcalığını yaşıyorsunuz Metro FM dinleyerek. Peggy Gou ile Metro Online devam ediyor. Yepyeni single Woman.
1: Ümitsiz.

0: reklamlar.
1: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Ring My Bell, R&B sample'lar 70'li yıllardan unutulmaz bir dans şarkısından. Arkasından da saatin şanslı ismi Sena Ekin'in favori şarkısı geliyor. Sena, Ride or Die dinlemeyi özlemiş. O zaman sevdalıyız onun için Metro FM'e gelsin.

dinledik. Son günlerde zıparlayan isimlerden birini dinleyeceğiz şimdi. Özellikle sosyal medya aracılığıyla TikTok ve Instagram üzerinde viral oldu bu şarkı. Dans videoları ve dudak senkronizasyonu paylaşımlarında geniş bir kitle bu şarkı eşliğinde müthiş videolar paylaşıyor. O zaman radyonuza Pink Blush gelsin.

Yıllardır üzerimizdeki etkisi geçmeyen bu müthiş şarkı ve sample Sidekick ve Deep Fear'la bugün Metro Online'ın soluğu geldi. Ben Cengiz, 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli olmuştur geride bıraktığımız dakikalar. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Saat 14'te burada olmayı unutmayın. Aslında Arkın Çelik ve Around the World'le Metro FM'de beden iş yolculuğu başlayacak. Görüşmek üzere. Michiko.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Metro FM.
10: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
1: hafta içi her gün
10: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
1: Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
10: dünyanın her yerinde.
1: Let's go!
10: Hadi başlayalım.

Pazartesi akşamı rota yeniden çizildi. Around the World'de Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünya dolaşmaya devam. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Jerry'den The John'la yola çıktık. Yola devam ederken hayatı bir mucize olarak görenlerin mucizevi durumlarla karşılaştığını unutmayın. Diğerleri sadece tesadüfler görür. Her anın değerini bilelim, değerlendirelim. Çünkü hayat anlamsız. Hayat anlam yaratmanın yolu olduğu için anlamsız. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Coldplay'de radyonuzda. Adventure of a Lifetime.

0: Metro FM. Limitsiz. Git müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

ile minikler artık okula adım attılar. Zil herkes için 14.55 olacak. Güne erken başlayıp trafikte uzayan sabahları hazırsanız eğer hep beraber hoş geldiniz. Nimi deyip geçmeyin, az önceki şarkının adı da bir Nimi'den geliyor. Rockabye. Around the World'de Metro FM'de. Nimi ile dalmışken tokatla öğrenen çocuk gibi hissetmek istemiyorsanız hayatınızdaki bu rutin değişikliğini kendi iradenizle yapmaya bakın derim. Yani erken kalkmaktan, trafikte kalmaktan söz etmiyorum. Bunların her birini öngörmekten söz ediyorum. Sıradaki ikili kimseden izin almadan şarkıyı yaptığını söylüyor. Limitless Hit Müzik Metro FM'de. Lil Nas ve Jack Harlow. Industry.

Romanyalı Inna, kariyerinin ilk İspanyolca şarkısını Meksikalı hayranlarım için yazdım diye anlatmıştı. Tabii ki İspanyolcadan daha fazla para kazanacağını düşündüğü için yazdığını kimseye açıkça söyleyemez, değil mi? Klip de Costa Rica şelalelerinde çekildi. Caliente, Around the World'de Metro FM'deydi. Eskiden elektronik dans müziğinde tutan bir sound'un tekrar eden birkaç şarkı daha gelirdi arkasından ama aralarında iyiler bile olurdu ama artık AI sayesinde her şey o kadar hızlı ve o kadar benzer bir kalıptan çıkıyor ki Beatport'un hatta Metro FM'in bir numarasına yükselen bu parçanın benzerleri bir iki değil, onlarca. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda gerçeğin ta kendisi. Yücel ve Ultranate'den Moving to the Sun radyonuza. İçindeki AI vokalleri şu an duyduğunuz bütün parçaların içindeki vokallerin ilk hali.

0: bilmez.
1: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Hollandalı Another, New Jersey'li 54 Ultra'yı mikrofona davet etti. Parça ikiliye. İngiltere'de 3 numarayla kariyerlerinin rekorunu getirdi. Talk to You Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki şarkı adını Fransız argosundan alıyor. Kulağa sevimli gelse de anlamı resmen ispiyoncu demek. Frankofon müziğin bir numaralı kadın sesi Aya Nakamura dedikoduculara en tatlı ambalajla en sert lafı çaktı. Remix'te Lil Pump var. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri.

0: TRT.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

You're enough. Yeterince iyisin. Ama İngilizce konuşan yarı dünyada bu nakaratı Doobie's Good Canoe diye yanlışlıkla duyup parodiye dönüştürenler bile oldu. Steve Lacy o uydurma sözlerle cover bile yaptı. Good Canoe Around the World'de Metro FM'deydi. Yolumuz Belçika'ya gidiyor ve 2004 yılına kıvrılıyoruz. Bu komutu Fransa listelerinde 6 numaraya kadar taşıyan Denzel aslında 1998'den kalma bir parça yeniden yorumlamıştı. İyi emir eskimiyor demek ki. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyonuz'da. Pump it up!

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
9: Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Baş antrenör Daniele Santrelli, "Ben İtalyanım ve bugün ülkeme karşı kazandım. Ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum," dedi. Süper Lig'de Trabzonspor evinde Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Kocaeli Spor evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Ahmet Sefe ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina 2-3 hafta forma giymeyecek.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

İtalyanca seni görüyorum diyen parça yolun başında güneşe yürüdüğümüz Moving to the Sun'la aynı mutfaktan çıktı. İkisi de aynı plak şirketinin vitrininde. Luca Sketti'den Tibedo Around the World'da İtalya durağımızdı. Tame Impala'nın klibini dikkatle izleyenler sürprizi aslında yakalamıştı. 1993 model Loser'ın sahibi Beck, Adaş şarkının görüntülerinde gizli bir selam çaktı. Kaybedenlerin marşları resmen birbirini kolladı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Loser radyomuzda.

Shakira dördüncü kez bir Dünya Kupası'nın resmi şarkısını yaptı. Bu sefer de yanında Burna Boy var. Die Die Around the World'de Metro FM'deydi. Merak edenler için net bir cevap verebilirim. Yayını İstanbul'dan ve kesinlikle farkında olarak yapıyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de

0: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

penaltı değil, mikrofon kullanan La Gazette'den sosyal medyada yayılan ve kulaktan kulağa dolaşarak kefir bir imza haline gelen parçası. L.O.V. Love Around the World'de Metro FM'deydi. Bir şey size anında iyi hissettiriyorsa kendinizi, mutlaka bir zararlı tarafı vardır diye genelleme yapsam. Bunun dışında ne kalır biliyor musunuz? Müzik. Mesela dilinizde şeker tadı bırakıp hiç dokunmayan şu parça, Türkiye'de radyoların en çok çaldığı yabancı şarkılardan bir haline geldi. Tyler the Creator'dan Sugar on My Tongue radyonuzda. Kalori sıfır ama yaktıracağı garanti. Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

90'ların dans marşlarından biri. It's My Life. Bambaşka bir kılıkla döndü. Orijinalini söyleyen Dr. Alban İsveç'te diş hekimliği okurken geceleri DJ'lik yapan bir isimdi. Hayat benim derken sanırım ne dediğini en iyi şekilde ifade etmiş ki Vanta 55 yorumuyla Around the World'e Metro FM'e geri döndüğünde yeni bir hit oldu. Birmingham doğumlu, Rotterdam'da büyümüş bir rapçi. Bu parçayı annesine sarsılmaz bir sadakat yemini olarak yazdı. Adı Stefflin Dawn. Ve bu onu dünyaya tanıtan parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de 16 Shots'la radyonuzda. No,

Around the World'de son durağa kadar geldik. Arkamızda kalabalık bir insan kitlesi var. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. We Are The People piyasaya çıktığında kendi ülkesi Avustralya'da 24 numarada kalan ama 2 yıl sonra bir telefon reklamıyla Almanya'da 1 numaraya yürüyen parça. Bazı hitler ağırdan alır. Şimdi hitler dedim ya, buradaki hitin çoğulu anlamına gelen hitler bir arkadaşım tarafından yıllarca Adolf Hitler'in aslında soyadının hitlerden oluştuğunu düşündüğü gibi saçma sapan bir anı canlandırdı. Neyse, bunu da paylaşmadan geçmemiş oldum. Empire of the Sun Around the World'de Metro FM'deydim. Ben de 2 haftadır yollardaydım. Tatilde 1000 kilometrenin üzerine yol yaptım ve en çok da müzik dinledim. Dinlediklerimin büyük kısmı aslında AI üretimiydi. Çünkü bir araştırma yapıyorum kendi çapımda. Özünde insan zevkleriyle yetiştirilen bu makinelerin, algoritmaların bizi ne kadar iyi tanıdığını, nasıl manipüle edebildiğini görünce kendi adım aslında hiç şaşırmadım. Çünkü olay farkındalığımızı kaybetmemek. Duyguların tetiklenmesi son derece doğal bir tepki olduğu sürece buna ne kadar ve nerede izin verdiğimiz önemli. Ben bu durakta iniyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yarın aynı saatte yeniden yola çıkacağız. Kötü günlere bile iyi şarkılar yazan bir isimle veda edelim. Imael Angel'dan yine.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Random.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 19.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %28,4 olmasını bekliyoruz, dedi. Piyasaların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında olacak. ABD borsaları işçi bayramı nedeniyle bugün tatilde, Asya piyasaları ise yükselişte. İstanbul'da ilk kiralık sosyal konutlar bu ay teslim ediliyor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz. Hit music.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazmaya devam ediyor. Filenin Sultanları İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Baş antrenör Daniele Santrelli, "Ben İtalyanım ve bugün ülkeme karşı kazandım. Ben sahip olduğum her şeyi Türkiye için veriyorum," dedi. Süper Lig'de Trabzonspor evinde Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Kocaeli Spor evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Ahmet SF ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina 2-3 hafta forma giymeyecek.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah.

0: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.